İnlerinde kiyentesi, kiyentede şilekleri. Su boyuna kızlar bara, jilferdidir itekleri. Suğa bara yaş salular, jidesi de bir bir artlı. Üstlerinde sitse külmek, birisi zenger, birisi aklı. Gümüş sular şeykaladır, kızlar şügüp su alganda. Kız gönüle neler uylay, fikirleri şu alganda. Oğa sular uza yıllar, kızlarımız boyga jitti. Hazır alar altauğına, birsin kiyau alıp gitti. Suğa bara jitken kızlar, altısı da tizilip. Birsi kiyen beylem külmek, gazaplangaş tizi işip. Su buyları salkın bula, kıyaş batkan jeyge kişte. Bugün tağın beliş pişe, kiyau iyindege mişte. Altı kızdan bişau kaldı. Ağılda tuy devam ite. Birev, ikev, üşev, dörtev. Bir bir artlı kızlar gide. Su buyuna tüşken sukmak, yaralangan su tammağaş. Şişme suu şey kalmıdır. Kızlar şügüp su almağış. Sağınudan tallar şavlay, tan aldından isken jilde. Jidi kızının birisi de yok. Hazır olar şit yat jirde. Her kaysısı eni bulup, üstreler kızlar, ular. Bu tırmışının kanunu mı? Jidi yakka kitken yollar. Bir toktamay ağayılar, ğımırlarının küzü jitti. Суға түшкен суқмақ та йоқ, шишмесі де күптен кипті. Жиді туған, жиді яш қыз, қой арада яшлік өтті. Бүгін алар дәу әнілер, анықлары тәпі кетті. Шилтір-шилтір ұзақ өмір, сезілмейді өтіп бара. Су кетірген бүгін бір қыз, кім қызы бұ, нықлап қара. Анықларың өтіп бара.

qora ikmek şeynep, imizlikke salıp birgen de, uzi kitken urağırırga. Yılağan mın, ləkin şıdağan mın, ikmek bilen bula atırırga. Qora ikmek bələkeyden tanır, bilem anın qimmet ikenin. Bir dilimi işin kişilerinin tanga kadar şirat kütkenin. Qora ikmek zor mesele bulgan, 100 gram lavanı bölgenler. Kış dili de şul gramlar işin soğuşkanlar, hatta ülgenler. Şul şaklarını anıtabız buğay. Eytirsinle kükten tüşken biz. Biri biz de kükten tüşmegen biz. Qora ikmek oşabızken biz. Ol vaqıtlar mängi geri qaytmaz. Biz oşibiz hazır qolaşın. Tik qolaşının tämin bilir işin unutmayıq anın qorasın. Unutmayıq jeyge şillelerde jin sızganıp kimner ikkenin. Unutmayıq bereketli jirnin, qora jirnin, qora ikmegin. Энгам Атнабаев.